Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sad

wajapadie kesiye bia bidi se japadie wo yesiye e bi se japadie ne pon de e japadie ni asan kwa urade.